Tanı beijin ji disul jongha yin. A dielsi xsarin jir. A jalxsi xsarin jir. Nyan kunamba chenamba demo yin na terung nap chertsi gerdar gbi chiyevden tang jertsi gerdar dan bi chinye tug vortsi gerdar dan bi chinye tug yin la za davar yela. Chetsi tirtar de jachi xanje lesla nyan bir gasse.

Yeğnine var bir kadık yalalı ödeyim. Azay eslon yongi tapkı kürürü ödeyim. Taştık stoy murgorda sın sın sın ödeyim. Azay eli samlıq ancın huomu ço ödeyim. Yeğnige çömen tığırdı tararı ödeyim. Çiruk canin abba kürürü ödeyim. Azay elir duğumla topu kaygındı ödeyim. Tağınırın gızlığına yocin ödeyim. Azay ırmana çoğuş oymalı zonamalı yin ödeyim. Hepsini gangı kakak tığındını mi ödeyim.